Bakalım la ben mazam da amanet onun yanımı da koncum abi ne unuttum. Adanma namak abim. Demek banka bir teknik kasa diye krak na fidel banka bir teknik kasa gün parajı dantan omuzon. Jim tan roje demek afak babi dimiz abdin pafin. Ya o natak lalim sırman menenci mega ban bayır sırman afak falaye. Ya o fa fal bayda sırman pimono bir kana afak wada kidan makaya belan. Ka na ka ga dalen ka yaza ka tun minin ma muka sobe zan ya fi ka da ma dina duk sadi krak na fi dal musaza la lero ka fa fa la bi muka ban bai da sirban ba na na totam jama ne minute jama na tetel sai ba da kun jul komandan ni fine a ko fa ka da yang ma dina e kondul me to zaimo tikin zaimo te di dan cabin technique.

Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya